0: Vay.
1: Vay. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nası